bir şey önüne kadar duygusal bir şey değil yani hiçbir dakika.